0: benim oyunda adım.
1: En sevdiğim film Sevmek Zavallı.
2: Efendim?
1: Metin Aksaman. En sevdiğim film Sevmek Zavallı. Şöyle taşkı anlatıyorum.
2: Halil,

0: arkadaşlar. Herkese eline sağlık.
1: Trafikteki yaya can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: arkadaşlar. Herkese eline sağlık.
1: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

balkondan. Yeni yat çekiyorum suya dalamandan. Şansa bak şu an yine kameranda. Senin başarın alçak suda dalga. Bak hiçbir şey kalmadı elimde başka. Bak hiçbir şey kalmadı elimde başka.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Cu Radyo Şehri Genç Sesi.
1: Ay evladım.
2: Gel. Ben de anlat. Ben de. Bir sen misin be kardeşim? Kaybeden.
1: Oğlum.
2: Geç.
1: Geldik mi?
2: Geldik. Hadi.

organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Çu Radyo, şehri genç sesi.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.
1: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6. Şehrin genç sesi.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6... Şehrin genç sesi.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönence biliyorum.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi. ...98.6, şehrin genç sesi.

98.6. Şehrin genç sesi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Farkında değil, hani hiç yaşanmamış bir aşktı. Farkında değil, hani her şeyin benim olacaktı. Farkında değil, hani ben senin için melek.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6, şehrin genç sesi.
2: Son 2, 3, 4, 5, 6.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargım. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tam.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

o kadar azalmıştır anlam. O zaman hemen git radyoyu aç, bir şarkı tut ya da bir kitap.

Ben hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir acının.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

akşamı buluyor. Hani diyorum ya ben ara nasıl aklıma geliyorsun diye. Aslında yalan biliyor musun? Çünkü sen benim aklıma arada sırada gelseydin ben bu halde olmazdım. Sen benim her an, her saniye, her dakika, her gün aklımdasın. Her zaman.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Sesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
2: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Don't you do that.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

pek çok sigara içen gibi. Siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: pek çok sigara içen gibi. Siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: pek çok sigara içen gibi. Siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

birliktesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Fest, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6. Şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. CU Radyo, şehrin genç sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6. Şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu

0: Colorfest, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. CU Radyo, şehrin genç sesi.

0: Palsy, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsy tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
2: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: aldım ben.
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
2: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: 98.6 Şehrin Genç

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Hadi ya.

gençliğim dizleri üstüne çökmüş. Kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzü kurumuş yaprak gibi düşerken damdan bir rah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan. Dön ay yüzlü, dön.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler,

keyifler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
2: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: ...98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: ...98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
0: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
2: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6

0: şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Şehrin genç sesi. Şehrin genç sesi. Şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: 98.6 şehrin genç sesi. 98.6

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: ...98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: ...98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.